Hamzat bizi kimse patlıcak. Hamzat. Hamzat gibi yatırız. Hamzat bizi bizi. Hamzat bizi. Hamzat bizi. Hamzat. Hamzat. Hamzat. Hamzat. Hamzat.